0: Yüzümüze çömelen kendi.
1: Yo, bunlar da.
0: Bunlar.
1: Right here, I'll show you. Yeah.